Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok

Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.

çıkar mı sarnı migra. Sinemo dut mana o darnı migra. Alego bar çıkar mı sarnı migra. Sinemo dut mana o darnı migra. Alego bar çıkar mı sarnı migra. Sinemo dut mana o darnı migra. Alego bar çıkar mı sarnı migra. Sinemo